Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belki hasret olur ve belki beni sevenler de özler, ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

Açardın, açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil. Açardın tavşan kanı kınalı berrak. Yenerdim tüm acıları, kahpelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani, to be or not to be değil. Cogito ergo sum hiç değil. Asıl iş, anlamak kaçınılmazı. Durdurulmaz çığı, sonsuz akımı. İçmek, gözlerinde içmek ayı ışığını. Varmak, gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani, canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil, sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat kemendi. Duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları. Susmak, gözlerinde susmak ustura gibi. Gözlerin hani...

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın. Ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş. Konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

Ateşi gözlerinden almıştım. Hangi dağın volkanıydın? İçime erirken üşürdüm. Şimdi yaktığından arta kalandır yüreğim. Yokluğunun dumanı tüter gözlerimde. Yalnızım. Yüreğimin cesedini taşıyorum göğüs tahtamda. Cigara gibi söndürüyorum dibimdeki ateşi. Ve en uzak yıldızlar gibi susuyorum. Bağ buzumuyum. Kuşlarca kipriklerime tüner, yüzümün gurbet yollarına dökülür gözyaşlarım. Susarsam gece ormanlarımca ürperirim, içim acır bilmez misin? Acırsam sürülmüş tarlalarca derinden acırım, yangın başlar yaralarımda. Eylül seninle birlikte yağmurları da götürür, küle dönerim. Meğer gözlerin zülfün telinden bir tuzak, kınından çıkmış pusuda bir bıçaktı. Ellerinin suskun soğukluğunda bozkır çalıları gibi kararıp kaldım ara yerde. Tutunduğum dalla sustum, dağ gibi sustum. Artık tamamlandım.

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uğuldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah Kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Attila İlhan ölür.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

baktım her yanıma, dostum dönmüş düşmanıma. Bin türlü dert, bin türlü bela. Ah zaman gelir, dertler geçer ne zaman.

Yalnız öleceğim, duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

0: Herkese merhabalar. İz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Radyo Çağdaş'ta mikrofonu elimize alırken aslında sadece bir yayına değil, bir hafızaya, bir kültüre, bir mirasa da dokunuyoruz. Ve bu yolculuğa öyle bir isimle başladık ki sevgili Kıvırcık Ali, saygı sevgi rahmetle de yad etmek isterim. Hani sesiyle insanın yüreğindeki yangını böyle dokunarak anlatan, böyle Anadolu'nun acısını, sevgisini, hasretini en sahici dile getiren bir usta Kıvırcık Ali. Mesele gerçekten sadece bir sanatçıya anmak değil. Bakın bugün aslında bu topraklardan gelip geçerken, bu dünyadan göçüp giderken arkasında kocaman bir duygu mirası bırakan tüm ustalara selam vermek için buradayız. Bütün ustalarımızı tekrardan saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Neşet Ertaş'ın tellere dokunan parmakları, Muhlis Akarsu'nun yanık sesi, ne bileyim Hasret Gültekin'in yarım kalan hikayesi, Ahmet Kaya'nın o isyankar tavrı ve daha niceleri. Onlar belki gitti ama bıraktıkları türkü hala bizimle. Bakın bir aşkla, bir ayrılıkla, bir gurbetle yolunda. Hani bir kahvede, ne bileyim bir evin sessizliğinde. Bu türküler bir milletin hafızasıdır. Unutmadığımız, unutturmadığımız ne varsa onlarda saklıdır. İşte Radyo Çağdaş tam olarak da bunun için var. Sadece müzik çalan bir radyo değil, kültürü yaşatan, hafızayı diri tutan bir ses olmak için. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle bu şehrin nabzını tutmaya, Çağdaş Sanat Akademisi'yle gençlerin elinden tutmaya, sanatı geleceğe taşımaya ve bir mikrofon ucunda sizinle aynı duyguyla buluşmaya da devam ediyoruz. Bugün de yayın boyunca sizden gelecek mesajlarla, hikayelerle, isteklerle bu yayını birlikte yapacağız inşallah. Bu radyo sizin, bu ses sizin. Mesajlarınız için 542-424-8950 ya da Instagram son gönderi altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. iOS ve Android uygulamasından Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli gazetesini tek tuş kadar yakın bir şekilde cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Şimdi sesi biraz daha için çünkü Neşet Ertaş bizlerle olacak. Ve belki de içimizden geçenleri ilk kez bu kadar net duyacağız. Şöyle hissederek dinleyelim efendim. Neşet Ertaş, Ah Yalan Dünya eseriyle bizlerle birlikte.
1: Radyo Çağdaş.

Kaldı hayallerimiz, bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz, bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş.

O güzel gözlerinle bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle. Bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde

0: Yani Türk'ün adı gibi aslında insan için oturan o son çizgiyi anlatan çok kıymetli bir eser. Bunu aslında son ses dinlemek lazım. Söylenecek söz kalmadığında, hani böyle kal desem de kalamadığın, git desem de gidemediğin, işte o yerde başlıyor bundan öte ayrılık. Bir kopuşu, bir vazgeçişi, bazen de hayatın insana getirdiği en sessiz vedayı anlatıyor. İşte o yüzden herkes kendinden bir parça buluyor bu türküde. Efendim, Ahmet Kaya'nın müzik yolculuğunu 80'li yılların ortasında başlattı. Özellikle toplumsal duyarlılığı yüksek, duygusal derinliği olan eserlerle kısa sürede geniş kitlelere de ulaştı. Tabi hayatın son yıllarını sürgünde geçti. 2000 yılında Paris'te aramızdan ayrıldı. Gitti belki ama sesi bu topraklardan hiç gitmedi. Bazı sesler susmaz, bazı şarkılar bitmez, bazı ayrılıklar da insan içinde ömür boyu sürer. Evet, hayatın gürültüsünden Ahmet Kaya'nın o tanıdık, o yarıldı sesine kulak verdik. Bizlerle birlikteydi. Bundan öte ayrılık var. Kalbinize dokunmuştur eminim ki. Çünkü her türkü bizim hikayemize dokunan kıymetli bölümlerden de oluşuyor tabii ki.
1: Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlık.
0: Bir Aynur Doğan çalışmasını sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Yoluna yoldaş olan türküsü bizlerle birlikte olsun.

Türk Halk Müziği'nde kadın sanatçıların başında geliyor hakikaten Erzu. O kıymetli sesiyle, yorumlamasıyla çok güzel can veriyor türkülere. Ayrılık albümünden Turna Gibi türküsü, hatta Değişi Bizler'le birlikteydi. Tabii Turna deyince benim kalbimden şöyle vuruluyor. Kızımın ismini ne kadar güzel seçmişim. Bütün türkülerde yaşatıp anımsayabiliyorum. Turna. Umarım Turna Gibi de ömrü olur. Allah tüm evlatlarımızı bizlere bağışlasın inşallah. Turna Gibi ömürleri olsun. Efendim, Cankat Erdoğan'dan bir Kenger Misali parçasını sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz de 542-424-8950. Bu arada güzel canım, kolay gelsin. Sizden isteğim özellikle Güler Duman olsun. Tabii hepsi çok güzel, kusursuz türküler. Güler ablamın sözü çok güzel. Güzel gözlerle bakan insanın kalbi kar olduktan sonra da hiçbir anlamı yok dedi. Onu çok seviyorum. Sizin program akışı da boyunca hep dinlerim. İyi ki varsınız demiş Dilek Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de aynı şekilde, sizler de iyi ki varsınız. Çok doğru söylediniz. Bu çalan eseri bir armağan edeyim size. İlerleyen dakikalarda da Güler Duman sizlerle birlikte olacak. Evet, 4 Haziran Perşembe. Saatler 13.24'ü göstermekte.

Oy felek felek gel burdu bir yandan bir yana dön.

0: Var ya Mahsa'nın yorumu ne kadar güzel değil mi biliyorum. Sana gelen yollar kapalı. Bu eser aslında modern bir yorumda yeniden can bulmuş olsa da sözleriyle ruhun Türk edebiyatın büyük isimlerinden biri olan Cemal Süreyya'nın dizelerine dayanıyor. Ve zaten bu yüzden bu kadar derine işliyor. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ah bu iki cümle bir insan içinde kopan fırtınaların en zaten en ağır hali. Ne büyük bir kabul ediş değil mi? Ne derin bir acı. Ne tam bir kavuşma ne de tam bir kopuş. Arada kalmış bir ömür gibi. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. İçimizde sakladığımız bir duyguyla karşılaştık mutlaka. Ve belki de en zor olan bunu bilerek sevmeye devam ediyor olmamız.
1: Sana giden yollar kapalı. Üstelik
0: bir tane Erkan Ketenci ve Canan Çal yorumunu sizlerle buluşturmak istiyorum Rüzgar. Güzel bir Karadeniz çalışması. Hadi bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

Biliyorum Karadeniz zamanımız var. Karadeniz türküleri sürekli yayınlanıyor. Lakin böyle programda yayınlamak benim için çok ayrı bir zevk. Çünkü çok seviyorum Karadeniz müziklerini. Hani onların hakikaten böyle isyankar tavırları, onların müziğe dökümü çok çok başka. O yüzden çok keyifle dinliyorum ve dinlettiriyorum sizlere. Mesela benim en sevdiklerimden biri. Resul Dindar'dan Hiç adlı eser.

Berna abla, bu türkü resmen benim hikayem. 3 yıldır içimde yaşattım ama kimseye anlatamadığım ne varsa söylüyor. Dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu diye Ahmet Kaya'nın parçasından bahsediyor sevgili Deniz. Ah be Deniz'cim, gerçekten hepimizin içinde o sakladığı, o heybesinde sakladığı çok başka sırlar vardır. Böyle kimseye söyleyemediği, kendine dahi itiraf edemediği. Vaktinde yıldızların altında. Bazen bazı acılarımıza şahitlik eden türküler oluyor maalesef ki onlardan bir tanesi sana denk gelmiş. Ferahlık diliyorum sana kardeşim. Selamlar Radyo Çağdaş, Londra'dan dinliyorum demiş. Sevgili Bülent arkadaşım, hoş geldin. İnsan bazen ulaşamayacağını bile bile seviyor ya. İşte o acının parçası bu, çok ağır geldi demiş. Çok haklısın. Aslında üstüne söylenebilecek çok şey var ama ben sana özelden söylüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğin için. Merhabalar Berna Hanım, İzmit Merkez'den Akif ben. Bu türkü eski defteri açtı bende. Kapandığını sandığım bir yeri hatırlattı. Bazen unutmak diye bir şey yok galiba demiş. Vallahi yok sevgili kardeşim. Maalesef ki. Hatta diri tutuyor diyebiliriz. Hani şarkılarımız, türkülerimiz. Aslında müzik diyelim. Yani sözlü sözsüz fark etmez ama. Yaşadığımız her şey diri tutuyor. Sevgimizi de, aşkımızı da, heyecanımızı da, güzelliğimizi de. Seni cacı çekmedim. Berna Hanım selamlar, yayınınız yine bugün çok başka. Bu türküler insan içine dokunuyor, her cümlesinde kendimi buluyorum demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Sevgili Kasım. Resimlere bakıp bakıp gözyaşım. Radyo Çağdaş ailesine selamlar, Karim Yüser'den dinliyorum. Uzaklık sadece kilometre değilmiş, bazen insan en yakınına bile gidemiyormuş. Bu çok derin bir söz oldu ya sevgili Kenan. Gerçekten çok derin bir söz oldu. Ayşe'cim diyor ki, hissettiğim insan da aynı şeyleri benimle şu an seni dinlerken hissediyorum gibi bir tekerleme yazmış bana. Radyo Çağdaş 7'den 70 herkes dinliyor Ayşe'cim. O yüzden ümit ediyorum ki dinliyordur.

Altay'dan Özgür Ölmez kardeşleri de geride bıraktık. Ayfer Vardar, Yazın Yar Karbaşıma adlı çalışmayı sizlerle birlikte buluşturmak istiyorum. Delek, ne derdin var ise... Ne güzel anlatıyorsunuz, sanki benim içimden geçenleri siz okuyorsunuz. Bu yüzden bu yayından kopamıyorum demiş. Şerife, teşekkürler Şerife. Radyo Çağdaş gerçekten başka bir dünya. Burada sadece türkü değil, hayat ve anılar var. Kalbinize sağlık Berna Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sen de, sefalar getirdin. İsmini yazmak istersen... Daha doğrusu söylememi istersen yaz lütfen. Şöyle parçamızı başa alalım, ne dersiniz, güzel olur değil mi? Hadi birlikte dinleyelim Yazın Yar Bakar Başıma. Felek, ne derdin var ise. Sonrası yine buralardayız.

Benim canım sinemim. Çite. Nasılsın, iyi misin? Merhaba Berna'cığım, yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkürler bir tanem. Çalan bütün eserleri sana armağan ediyorum.

Özge Öz Erdoğan deyince ben de Hakan Soylu çok kıymetli bir arkadaşım, çok başarılı. İnanılmaz derecede sanata düşkün, sanata sadık, sanatı aşkla yapan bir kadın. Özellikle Seyit Öner'le olan düetleri beni benden alıyor.

Anadolu'nun kokusu, toprağından hasret kokusu bir türküde Sabrı da anlattı bakın bizlere. Şimdi ise geri gelen mektup parçasını sizlerle buluşturalım mı Gülnur Kaya yorumuyla? Bir zamanlar gerçekten sosyal medya platformlarında yangın yerine dönmüştü bu türküyle birlikte. Bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

0: Melike Şahin, çok seviyorum. Özellikle Gurbet Türküsü. Ahmet Ali Arslan'la birlikte yorumladıkları. Bundan seneler önce daha tabii bu kadar popüler değilken. Şimdi ona bakıyordum. Yani hiç mi değişmez bir insan, değiştirmez kendini bu kadar şöhretin böyle revaitine kapılıp. Gerçekten içimizi ikiye bölen bir türküydü bu. Bir yanı burada, bir yanı çok uzakta kalanların türküsü. Öyle durdum, bekliyordum. Melike Şahin zaten Baba Zulay'la başlayan müzik yolculuğunun sonunda kariyerini bambaşka yerlere taşıdı. Özellikle yurt dışında aldığı ödüller. Yollarınsa çörgüsü. Sanat hayatında başka bir noktaya da getirdim. Efendim, gurbet bazen kilometrelerle ölçülmüyor. Bir aynı evin içinde bile insan kendini gurbet hissedebilir bir yanındakini. Ya da tam tersi, binlerce kilometre uzakta olan bir sese dahi bir türkü evdesin hissi verir. İşte bu türkü de tam olarak o duygunun karşılığı. Gelmiştir belki aklınıza bir şehir, belki bir insan, sadece bir özlem, bilemiyoruz. İnsanın en büyük yolculuğu içine doğrudur ya. Selvi Boylum, Al Yazmalım.
1: Köye kadar götürür müsün beni?
0: Jean Barbour.
2: Sen ta İstanbul'dan gel.
1: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
0: Hatırlarsınız değil mi Al Yazmalım filmini? Tuttum elini sıcacıktı, yüreği elimdeymiş gibi. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın unutulmaz filmi. Yüzyıllar geçse de unutulmayacak.

Ben tekrar parçaya geri dönmek istiyorum çünkü üstüne çok yorumlar gelmiş. Efendim, sinema ile müziğin birbirine karıştığı, böyle hafızalara kazınmış bir eserdi bu. Hani hepimizin zihninde kazınan o soru, sevgi neydi? Sevgi emekti. Evet, geçmiş o saf duygulara, o zor seçimlere baktığımız kıymetli bir çalışmaydı.

Onur Akın'ın eskimeyen eserlerinden istenilmiş efendim Gaybana Geceler. Ozan Bey istemiş. Selamlar olsun Ozan Bey'e de. Armağan edelim bu kıymetli çalışmayı.

Evet, Anadolu'nun derinden gelen bir sesi sizlerle birlikteydi. Biraz kader, biraz boyun eğiş, biraz da içten içe yanan bir aşk. Ah le yar yar. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha sizlerle buluşturmak istiyorum. Bayağıdır Nurettin Reçber yayınlamıyoruz. Sevgili Baran, hoş geldin, sefalar getirdin. Songül, merhaba sana da, hoş geldin. Şimdi içinde yol olan bir türküyü sizlere armağan etmek istiyorum. Bakın ama öyle bir yol ki varacağı yer belli değil. Belki bir insana, belki kendine, belki de sadece uzaklaşmaya. Nurettin Reçber'den Yürürüm eseri. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: Ben bu türküyü dinlediğimde gerçekten insanlık dersi alıyormuşum gibi hissediyorum. Yani bu eserin kökeni öyle derin ki sözleri büyük halk ozanı Aşık Veysel'e ait. Ve zaten bu yüzden her kelimesi bir hakikat, her cümlesi bir öğreti. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? İnsana bakmayı öğreten bir bakış aslında. Kimin üstün, kimin eksik olduğunu değil. Bakın hepimizin aynı özden geldiğini hatırlatan bir ses. Ahmet Aslan bu eseri öyle bir yorumluyor ki. Kendini geliştir diyor, bağlama tekniğiyle, kendine özgü vokaliyle. Türkü adeta yeniden doğuruyor.
1: Aynı vardan var olmuşuz. Sen kalemsin, ben uçmuyum.
0: Efendim, bu türkünün aslında bize anlatması gereken, anlattığı daha doğrusu bir şey daha vardır. Bakın, kıyafetle, statüyle, görünüşle insan yargılayan herkese biraz dur, biraz düşün diyor. Çünkü insan, insandır. Radyo Çağdaş'ta bir türkü dinlemiyoruz, bir hakikati hatırlıyoruz bu eserle. Belki de en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizi gerçekten görmek. Gerçekten.

Valla duyduğunuz üzere ben bu eserle kapanışımı gerçekleştirmek isterim müsaadenizle. Türk halk müziğinin en zarif, en duru seslerinden biri olan Özlem Özel'in yorumlamasıyla dinle sözüm, al nasihat. Düçari'nin yüzyıllar önce yazmış olduğu bir şiiri sevgili Özlem Özel ve ekip o kadar güzel yorumlamış ki halkın içinden çıkmış ve yaşandıkça olgunlaşmış bir öğüt gibi aslında. Sözlerine böyle baktığında da hissedilebilir. Hani böyle bir büyük bir anne bir dede oturup karşına sana hayat dersi anlatır ya. Dinle sözüm, al nasihat. Aslında hayatta geç kalınan bir cümledir bu. Çoğu zaman dinlemeyiz evet ama çoğu zaman kendi hatalarımızı da öğrenmek isteriz. Ama sonra dönüp bakarız ve anlarız ki işte o farkındalığı bu türkün içinde bulabiliriz. Yargılamadan sadece anlatır. Efendim bugün de bir yayının daha sonuna geldik. Ama aslında biten sadece saatler bakın. Çünkü konuştuğumuz o duygular, dinlediğimiz türküler, böyle içinde uyanan o anılar kolay kolay bitmez. Kıvırcık Ali'den Ahmet Kaya'ya, Resul Dindar'dan Ahmet Aslan'a, Özlem Özil'den Neşet Ertaş'a kadar bugün mikrofondan sadece türküler geçmedi bakın. Bir ömür geçti, bir özlem, gurbet, aşk, vazgeçiş geçti. Belki de en güzeli de bu yolculukta bizler yalnız değildik. Sizler vardınız. Mesajlarınız, hikayeleriniz, içten gelen o cümleleriniz. İşte Radyo Çağdaş'ı Radyo Çağdaş yapan da bu. Aynı duyguda buluşabilmek. İsmini veremediğim gizemli dinleyicilerim. Yani statüsü, işi gereği ismini veremediğim o kıymetli büyüklerim, arkadaşlarım. Sizler de çok çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Unutmayın ki Türkler dinleniyor evet ama yaşanıyor da. Hani bazı kelimeler söylenmiyor, hissediliyor. Ve bazen insan kendini en çok bir türkün içinde de bulabiliyor. Yine aynı saatte, aynı frekansta, aynı samimiyette ve aynı yürekle buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizi kırana değil de size iyi gelenlere hep yakın olmayı özen gösterin. Bendeniz Berna Önk. Berna Uydun Önk. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Özlem Özel dinle sözüm al nasihat türküsüyle sizleri baş başa bırakıp vedamızı gerçekleştirelim. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi.

0: Yine terör, yine hain saldırı. Ve Türkiye şehidine ağlıyor.
1: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askeri. Asker ocağı değil annem. Bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın. Hadi.

sen, Dersim'de filan ihtiyaç çiçeği, Diyarbakır surlarını tutuşturan alev çemberi, sen kokusu amareyesin biz özgürlük çiçeğisin. Güneşte yüzünü, Munzur'da hüznünü aramışım, Dicle'de kanlı gözyaşını, Botan'da gözlerini aramışım. Ey özgürlük çiçeğim, kırılan dişler bahara kanatlandığında, gülüşlerini öpeceğim gözlerinde. Ellerimle yüreğini çizeceğim Zagros'un eteklerine. Ahmet'in yıldızlarını takacağım saçlarına. Sana geleceğim, sana. Bir elimde umutlar, bir elimde esmer yüzlü çocukların gülüşleri olacak.

bir öyle olsun. Güneş bir ısınsın. Sen beni o zaman gör. Sen doğunun güneşi. Sen Zagros'un ateşi. Sen benim özgürlük çiçeğimsin. Kavgamın çiçeği.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

Yanlış anlamayın. Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız. Sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çık.

İlk yardım geceler biraz da. Ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı.

üşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan

olmasıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım olan olmayan acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları. Bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım. Sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar. Bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma ahma.

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabaha akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen, biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek, iç değilizdir aslında.

0: Dışımızda bronz bir İzmir akşamı.
1: İlk kendi yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt Anka kuşu da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

0: Kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen, ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.
1: Beklentilerin bedenimizi yıldırdığı ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölünecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz, söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir yüreğe

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin medyatik soruşturmalardaki enflasyonist yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın, serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun veya benden önce kalkıp gitmişliğin, gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın, balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

Seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkes de seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz incinen gururum.

bedelini ödemiyor yaşamı. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği, suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim...

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah, kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesi. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan, sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı, bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Değişen ben değilim, dönüşen Savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim, dönüşen Savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte hepsi bu kadar.

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amor sürüp yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte, güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek, güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

olacaksa diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alelacele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çoğu kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele. Onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere dikilmek geldi.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

türkülerde dinlediği kadarıyla tanıdı pembeyi. Adam gibi sevmeyi, sevdiği için ölmeyi duyduysa birkaç masaldan hepsi var. Bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden. İntikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin, değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya, adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak en kalitesizini içmek cigaranın racondandı. Arta kalanı yaşamın burjuva üzerindesi. Yumruklaşmış ellerimizde tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük, büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acama olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalardı. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgili, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştık. Belki göremiyorduk olmazı. Ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Hangimiz özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları? Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

Sende ben kutba giden bir geminin sergüzeştini, sende ben kumarbaz macerası keşiflerin, sende uzaklığı, sende ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kanter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sende ben imkansızlığı seviyorum fakat...

zamanını bile engelsin. Başka tabipleri isteyen beni derde

Bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanını bilen gelsin. Başka tabiplerin isteyen.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim, sensiz yapamıyorum.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordum, akarsuydun. Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıldızları.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gökkuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum. Sana sunuyorum.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıl.

var geldi. Yine acılarım tazelendi günü. Yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık beni. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki sevdam beni yaptı. Yine mi sensiz? Yine mi ağlayacağım? Yine mi böyle derde vuracağım kendimi? Mabuzhane bile canım kalmadı gülüm. Neredesin? Şimdi bir toprak mısın gülüm? Sivas'ta yandı gülüm. Ölüm Kars'ta kaldı gülüm. Ölüm dersin de.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

Her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye. Her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye. Kanatlanmış güvercine kırılacağım, kırılacağım. Yeter ki bilsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen.

sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.